Yatırım içeriklerini ayrı ayrı yerlerden takip etmek zorunda değilsin. Odaya Yatırım Odaklı Bülten'de yatırım dünyasına dair video, podcast ve makaleler tek bir yerde. Odaya Bank LinkedIn hesabında her sayıda farklı bir konu, farklı bir bakış açısıyla seni bekliyor.

Keyif denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

Merhaba, ben Odeya Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odeya Radyo'da buluşalım. Odeya Radyo.

Piyasalar değişir, gündem hareketlenir, gün bazen hızla akar. Tüm bu akışın içinde sade bir anlatım, dengeli bir müzik seçkisiyle, yatırım dünyasına dair güvenilir içerikleriyle Odeon Radyo sana eşlik etmeye her zaman hazır.

Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde ekonomi gündemini ve yatırım dünyasına yansımalarını değerlendiriyor. Yatırımın Sesi yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle de her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen, piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

and a beautiful face. I have seen this place

it is. I can't believe how strange it is.

0: Nothing to call my own.
1: I hope some good looks.
0: Nothing to tie me down.
2: Yaz tatilinde hem dinlenmek hem de yatırım dünyasını takip etmek mümkün. Odeon Radyo'da Chill Out şarkılar ve yatırım içerikleri bu yazda seninle.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, mevduatta sıkça duyduğumuz vade tam olarak neyi ifade ediyor?
3: Mevduatta vade dediğimiz şey aslında paranın bankada ne kadar süre tutulacağı gibi basit bir soruya cevap veriyor. Ama işin içine faiz, beklenti, enflasyon ve hatta biraz psikoloji girince bu basit kelime oldukça stratejik bir konuya dönüşüyor. Önce en temelden başlayalım. Mevduatta vade paranın bankada kalacağı süreyi ifade eder. 1 ay, 3 ay, 6 ay, 12 ay gibi süreler olabilir. Örneğin 3 aylık vadeli mevduat yaptığınızda banka size der ki bu parayı 3 ay boyunca çekmezsen şu orandan faiz öderim. Eğer vadede olmadan çekerseniz genelde faiz hakkınız yanar ya da çok düşük bir oran uygulanır. Yani vade bir tür bekleme süresi sözleşmesi gibidir. Peki vadeler nasıl belirleniyor? Bankalar vadeleri genelde standartlaştırır. Ama faiz oranı her vadede aynı olmaz. Bazen kısa vadeye daha yüksek faiz verirler, bazen uzun vadeye daha yüksek faiz verirler. Bu tamamen piyasadaki beklentilere bağlıdır. Faizlerin yükseleceği beklentisi varsa, piyasada belirsizlik yüksekse, likitte ihtiyacı varsa, kısa vadeye eğilim daha fazla olurken, faizlerin düşeceği beklentisi varsa, faiz seviyesi zaten yüksekse ya da öngörülebilir bir dönemdeysek uzun vade daha çok tercih sebebi olur. Kısacası vade aslında bir beklenti meselesidir. Burada kritik nokta şu. Vade seçimi teknik bir karar gibi görünür ama aslında beklenti yönetimidir. Faiz artar mı? Enflasyon düşer mi? Kur oynar mı? Merkez Bankası politika değiştirir mi? Bu sorulara verdiğiniz cevap kısa mı, uzun mu tercih edeceğinizi belirler. Bir de küçük ama önemli bir nokta, faiz oranına bakarken sadece yıllık faiz kaç sorusunu değil, bu sürede alternatif maliyetim ne sorusunu da sormak gerekir. Örneğin bir yıllık vadede bir faizden bağladınız ama 3 ay sonra faiz çok yükseldi. O zaman fırsat maliyeti oluşur. Özetle mevduatta vade sadece bir süre değil, beklenti, risk algısı ve strateji karışımıdır. Kimi dönem esneklik kazanmak değerlidir, kimi dönem ise yüksek oranı kilitlemek. Önemli olan içinde bulunduğunuz makro ortamı doğru okuyup vade kararını buna göre vermek. Çünkü mevduatta kazanç sadece faiz oranından değil, doğru vadeyi seçmekten de gelir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emre Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler Odaya Radyo'da gün içinde seni bekliyor.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

If love had a sound, this would be that sound.

Bazı müzikler seni olduğun yerden alır, daha ferah bir yere bırakır. Sakinleşmek ama ritmi kaybetmemek isteyenler için Derinle Chill Zone. Yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de Odeya Radyo'da.

Her makaleyi okumaya vakit bulamayabilirsin. Ama doğru bilgiyi duymak için birkaç dakikan olabilir. Ekonomi ve yatırım alanında uzman isimlerin hazırladığı içerikler, sesli makaleler gün içinde Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

motivasyonunu yükseltecek müzik akışını ve finansal okuryazarlığını güçlendirecek yatırım içeriklerini senin için bir araya getirdik. Kulağın bizde olsun. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odeon Radyo'da kal.

0: Kara Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, vadeli mevduat enflasyona karşı yatırımcıyı gerçekten koruyabilir mi?
3: Bu konuyla ilgili en çok faiz yüksek ama enflasyon da yüksek, gerçekten kazanıyor muyum sorusu soruluyor. İşte burada iki kavramı netleştirmek gerekiyor. Nominal faiz ve reel faiz. Nominal faiz, bankanın size verdiği ilan edilen faiz oranıdır. Örneğin yıllık %50 faiz veriliyorsa bu nominal faizdir. Kağıt üzerinde paranız %50 artmış gibi görünür. Ama hikaye burada bitmez. Reel faiz, enflasyon düşündükten sonra elinizde kalan gerçek kazançtır. Çünkü eğer enflasyon %45 ise ve siz %50 faiz alıyorsanız, gerçekte yaklaşık %5 civarında bir reel kazanç elde ediyorsunuz. Ama eğer enflasyon %55 ise, %50 faiz alsanız bile aslında satın alma gücünüz düşüyor. Yani nominal faiz yüksek olabilir ama enflasyon daha yüksekse gerçek anlamda fakirleşiyor olabilirsiniz. Enflasyona karşı mevduat ile korunmak için birkaç strateji var. Bir, reel faize odaklanmak. Önce şunu sormalıyız. Beklenen enflasyon kaç? Merkez Bankası beklentileri, piyasa anketleri, kendi enflasyon algınız. Eğer mevduat faizi beklenen enflasyonun üzerinde ise pozitif reel faizdesiniz demektir. Bu en temel koruma mekanizmasıdır. 2. Vade stratejisi kurmak. Eğer enflasyonun düşeceğini düşünüyorsanız, bugünkü yüksek faizi daha uzun vadede kilitlemek mantıklı olabilir. Ama enflasyonun artma riski varsa kısa vadede kalıp oranları güncellemek daha esnek bir stratejidir. Yani vade kararı da aslında enflasyon beklentisinin bir uzantısıdır. Bazen tüm varlığı tek vadeye bağlamak yerine kademeli vadeler yapmak da riski dağıtır. 3. Alternatiflerle kıyaslamak. Mevduatın reel getirisi diğer alternatiflerle kıyaslanmalı. Ancak bazen mevduatın sağladığı istikrar, oynak ama potansiyel getirisi yüksek araçlara göre daha değerli olabilir. Özellikle belirsizlik dönemlerinde. Sonuç olarak vadeli mevduat enflasyona karşı sihirli bir kalkan değildir. Ama doğru faiz ortamında, doğru vade stratejisiyle güçlü bir koruma aracı olabilir. Asıl soru şu, nominal olarak ne kazanıyorum değil, satın alma gücüm artıyor mu? Gerçek kazanç ekranda görünen faiz oranında değil, enflasyon sonrası cebinizde kalanda gizlidir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.

İyi bir şarkı ruhuna iyi gelir. Doğru bilgi ise kararlarına. Odeon Radyo'da ikisi aynı akışta buluşuyor. Check, check, check, check, check, check, check.

0: Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Hafta boyunca açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler yatırım odaklı gündemde anlam kazanıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in yorumuyla haftanın ekonomi resmi her cuma saat 15'te Odeon Radyo'da netleşiyor.

I keep my

Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeara.

Let me tell you a story. And if after you still want me to stay,

girl. The star.

0: Merhabalar, ben Zeliha Saraç. Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Bugünkü konumuz oldukça önemli: dolandırıcılık. Bundan nasıl sakınacağız? Çok değerli hocamızla beraberiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi ve adli bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Şimdi hocam, bu bölüm çok önemli bir bölüm. Diğer bölümler de tabii önemliydi ama bu hepimizi ilgilendiren bir bölüm. Şimdi biliyorsunuz, bu dolandırıcılık konusu, kandırılma konusu, artık ne dersek. Kimse ben dolandırılmam diye düşünmemeli, değil mi? Çünkü ne kadar yetkin, bilgili olsan da belki boşuna geliyor, bilmiyorum. Hikaye hep aynı şeye gidiyor. Yani bir mağduriyet anı ya da neredeyse mağduriyete doğru açılabilen bir yere doğru gidiyoruz. Korkutucu bir şey tabii ama biz burada biraz daha bilgilendirmek ve insanları güçlendirmek adına sorular soracağım size. Şimdi özellikle ileri yaş gruplarında işte teknolojiye çok uyumlu olmadıkları için ya da sınırlı oldukları için, çok demeyeyim, dolandırıcılık riski onların daha fazla başına geliyor ama gençlerin de başına geliyor. Ayrı bir konu, yakın çevremizde belki bizim de geliyor. Şimdi dolandırıcılık haberleri izlerken çoğu insan şunu düşünüyor: ben olsam anlardım. Ben olsam anlamaz mıydım? Nasıl dolandırıldı? Şimdi onun insan psikolojisinde açık verdiği bir yerde çalışıyor o alan, anladığımız kadarıyla. Şimdi bir arkadaşımın da başına gelen bir konu var. Hızlı bir şekilde söyleyeceğim. Biraz can sıkıcı ama çok gerçek bir ve herkesin başına gelen bir şey. Kendisi yatırım yapmaya yeni başlamış. Sosyal medyada işte ünlü bir ekonomist gibi davranan paylaşımlar var. Grafikler geliyor, yorumlar geliyor. Hatta televizyona çıkan analizler, benzer analizler yapılıyor. Oldukça güven veriyor. Sonra bu kişi diyor ki, Telegram'da ben bir yer açtım diyor. Oraya gelin diyor. İşte orada ekran görüntüleri görüyor. Hocam çok teşekkür ederim, çok kazandık vesaire diye. Bu da güveniyor, gruba katılıyor. Gruba katıldıktan sonra oradaki şahıslar diyor ki, bakın özel gruba gelin, size başka bir iş ya da bir yatırım aracı söyleyeceğim diyor. Giriyor, parayı gönderiyor. Sonra ne grup var ne bir şey var ve inanılmaz bir mağduriyetleşiyor. Ve sonra şöyle düşünüyor o arkadaşımız, diyor ki ya ben bilgili bir insanım, nasıl bu oyuna geldim diyor. Şimdi burada bir yatırımcı bir yatırım teklifinin güvenilir olup olmadığını anlamak için herkesin mutlaka yapması gereken temel konu nedir acaba? Evet. Bu bir örnek, daha çok örneğim var.
1: Çok buyurun hocam. Valla Zeliha Hanım, sizin de ifade ettiğiniz gibi gerek işte altın grupları açanlar, işte borsa grupları açanlar ya da kripto borsası grupları açanlar var. Özellikle burada ünlü isimlerin de görsellerini bazen taklit edebiliyorlar, bazen seslerini taklit edebiliyor. Zaten hani yapay zeka çıktı, mertlik bozuldu diyebiliriz. Yapay zeka ile birlikte artık çok rahat sahte görseller de oluşturulabilme, sahte video ve içerikler de oluşturulabilme durumu söz konusu. Şimdi suçlular daha çok Telegram ve Discord gibi platformları tercih ediyorlar. Siz de zaten az önce anlattınız. Çünkü Telegram'da anonimlik söz konusu. Bir de Türkiye'de de biliyorsun, temsilciliği olmadığından dolayı elini kolunu sallayarak suçlular burada rumuzlarla, tabiri caizse takma isimlerle buralarda yer alabiliyorlar. Ve istedikleri numaraları alabiliyorlar. Genelde de bunlar virtual sim dediğimiz elektronik sim oluyor. Elektronik simler uygulama dükkanlarından çok rahat bir şekilde satın alınabiliyor. Kimisi kendini Amerika'dan, kimisi kendini Brezilya'dan göstermiş oluyor. Ve daha çok bu sosyal medyaya, internete vermiş oldukları sponsorlu reklamlarla ön plana çıkıyorlar. Bir bakıyorsunuz video paylaşım sitesinde bir video izliyorsunuz. Çat diye sizin önünüze böyle bir yatırım teklifi çıkmış oluyor. Bir de yorumlar var altında Zeliha Hanım. 5 koydum, 25 kazandım. Hakikaten başta hiç inandırıcı gelmemişti ama arkadaşımın bu noktada yardımcı olması ve onun önerisiyle bu sisteme girdim. İyi ki de dahil olmuşum gibi. Sürekli bu tarz yorumları da gördüğünüzde insan psikolojisi burada kandırılmaya meyilli bir hale gelmiş oluyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Direkt Telegram grubuna sizi sokuyorlar. Daha sonra sizin de ifade ettiğiniz gibi, eğer orada girişken olduğunuzu görüyorlarsa, aktif olduğunuzu görüyorlarsa, sizi daha özel gruplara çekmeye çalışıyorlar. Buraya girdiğinizde de sahte banka sitelerine yönlendiriyorlar, sahte borsa sitelerine yönlendiriyorlar ya da şunu diyorlar: yeni bir işte dediğim gibi şey çıkacak, evrak çıkacak, yeni bir kripto para çıkacak. Şimdiden bakın alırsanız, bu şu an bakın 0,50 dolar ama bu bir hafta çıkacak ve 10 dolara 20 dolara çıkacak. Şimdi insanlıkta hep şu var: dahanın dahasını kazanmak. Zaten yatırım tuzakları buradan çıkıyor. Elinizdekine yeterli görmediğinizden dolayı daha fazla kazanayım noktasına geliyorsunuz ve kolay yoldan kazanç ister istemez cazip hale gelmiş. Halbuki siz denetimli, kontrollü bir yerden, buradan bir bankadan ya da bir borsadan bu işlemi gerçekleştirseniz her şey devletin kontrolünde olacak. Ama burada kontrolsüz bir yapıda söz konusu olduğu için kişiler çok rahat bir şekilde bu tuzaklara düşebiliyor. En büyük sorun da şu: ben buradan işte bu Telegram gibi, Discord gibi platformlardaki yatırım tekliflerine kanan inananlara da seslenmek istiyorum. Yarın suç duyurusu bulunacaksınız. Yarın mahkemeye gideceksiniz. Hiçbir şekilde muhatap bulamayacaksınız. Onu açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Yani buna şu denir. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak. Bunun açık ve net bir şekilde yolu bu. O yüzden her zaman ben şunu söylüyorum. Resmi kurumlar olmadığı müddetçe, bankalar olmadığı müddetçe, SPK lisansı bulunmayan hiçbir kurumdan, hiçbir kişiden hiçbir şekilde ne tahvil, ne senet, ne bono, ne efendime söyleyeyim kripto para, ne efendim yatırım yapacağınız herhangi bir şey almayın. Çünkü hepsi sahte. Buralara sizi çekiyorsa, gelin Telegram grubumuz var diyorsa bilin ki zaten bunun %90'ı dolandırıcılık amaçlı bir şekilde oluşturulmuştur. Resmi işlemler, faaliyetler hiçbir şekilde Telegram gibi kapalı gruplarda yürütülmez. Bunu özellikle söylemiş olayım.
0: Şimdi benim ikiz kardeşim var. Şimdi o da o da tabii okumuş etmiş benim gibi bilgili bir insan. Geçtiğimiz aylarda diyeyim bana dedi ki Zeliha dedi ya çok ünlü bir ekonomist, bilindik bir ekonomist. Benim de arkadaşım o kişi. Ya dedi böyle birisi var sen tanısın arkadaşın dedi işte WhatsApp grubu oluşturmuş dedi 5000 lira gönderirsen falan diye böyle hisse alıyormuş bak dedi ben de hani yatırayım falan. Dedim Ayriyeciğim onun yani bildiğim için onun böyle bir Instagram veya WhatsApp grubu yok sakın dedim. Ama dedi oymuş dedi. Ya kardeşim dedim benim gerçekten arkadaşım artık yani. Aynen, ama kardeşim evet, ikiz kardeşim. Evet, benim arkadaşım dedim. Öyle sakın dedim. Aman dedim. Bakın şimdi bu kişi benim ikiz kardeşim. Buradan kendisine de selam göndereyim kızmasın bana. Ama o kadar bilgili ve kalmaması gerektiğini bilen biri bile ikna olmuş.
1: Evet.
0: Şimdi o yüzden dedim hangi temel kontrolleri sağlamaları lazım? Hadi onun ikiz kardeşi olduğum için bana sordun.
1: Tabii.
0: Olmayabilir kimse yani tanımak zorunda da değil. Ama kanacaktı. Tabii. Şimdi burada ne yapması gerekiyor? Yani bu yatırım dolandırıcılığında en sık görülen modeller hangileri hocam?
1: Şöyle söyleyelim. Bir kere en başta Forex dolandırıcılığı gelmiş olur. Sahte bir Forex piyasası oluşturmuşlar ve işte sürekli yeşil yanan görseller söz konusu burada. Çok rahat bunu da yapabiliyorlar yapay zekadan. Siteye giriyorsunuz gerçekten sanki bu işin içerisinde gerçek işlem yapıyorsunuz gibi bir algı oluşturmuş oluyorlar. Bu zaten sizin otomatik olarak o sisteme dahil olmanızı sağlıyor. Çünkü sürekli kazanç ve artı sizi bu noktada cezbetmeye başlıyor. Bir de Zeliha Hanım kardeşinizin aslında şurada daha dikkatli olması gerekirdi. Bu kişiler zaten hani sonuçta finans danışmanları oluyor, yatırım danışmanları oluyor. Evet gerçekten bunları yapanlar da var. Gerçekten kanalları olanlar da var yani. Bunu da var, özellikle var. Söylemiş olalım ya da sosyal medyada hesapları olanlar var. Orada en büyük sorun bu mavi tik dediğimiz konu. Neden biliyor musunuz? Çünkü artık şirketler bu X de olabilir, Meta şirketi de olabilir. Herkese mavi onay rozeti veriyorlar. Dolayısıyla da orada yapay zeka ile oluşturmuş fotoğraflar devreye giriyor. Profil oluşturuyorlar. Altına sahte yorumlar geliyor. Siz de zannediyorsunuz gerçekten o kişi. Hatta bazı noktalarda gerçek kişilerin hesaplarını bile bu sahte hesapla kapattırabiliyorlar. Ya inanın burası kontrolsüz bir ortam. O yüzden ben her zaman dijital ortamdan yatırım yapacak vatandaşlarımızın ya da bizi dinleyenlerden mutlaka kısa vadede size çok büyük kar vaadi sunuyorlarsa bundan mutlaka kaçmanız lazım. Çünkü bu ekonomik iktisadi yatırımlar kar da yaptırabilir size, zarar da yaptırabilir ama burada finans okuryazarı olmadan direkt olarak bu sadece dolandırıcılık amaçlı ya da sahte video için de demiyorum yani. Gerçek bir kişi de olabilir, ekonomist de olarak, iktisatçı da olabilir. Aa işte şuna yapın ya kazanın, şunu alırsanız değerlenecek. Bu da aslında farklı bir dolandırıcılık türüdür. Neden? Çünkü insanları belli bir noktaya sevk edip algıyı yönetmektedir. Bunlara da vatandaşlarımızın özellikle dikkat etmesi gerekmektedir. İnternetteki reklamlar son derece önemli. Özellikle burada bankaların, resmi kurumların bir ya da iki harfini değiştirip sahte siteler oluşturuyorlar. Ama girdiğinizde gerçekten birebir aynı. Normalde sizin bakmanız lazım. Genelde bizim biliyorsunuz banka uzantılarımız com.tr'dir. Ama burada ne yapmışlar? Bankanın bir iki harfini değiştirip direkt olarak com yapmışlar, net yapmışlar ya da özel gibi böyle.
0: EU yapmış, EU yapmış fark etmiyor. Bir şey
1: kesinlikle
0: yapıyor.
1: Hiç fark etmiyor. Burada yapacakları işlem şu. Bu sitelere hiçbir şekilde para kaptırmamaları lazım. Neden? Çünkü bunlar yurt dışından da faaliyet gösterdikleri için bir karşılığı da olmuyor. Bunların bulunması da zor Zeliha Hanım.
0: Şimdi son dönemlerde mesela benim şahsi hesaplarıma da çok alan bir şey. Oradan da örnekleri, örnek vererek söylemek istiyorum. Benim kendi şahsi hesabım, Instagram hesabım aynı şekilde mavi tıklı. Benim fotoğraf ve biyolumla hemen hemen değil birebir aynı olmak üzere kopyalayıp mevcutta takip ettiğim ya da beni takip edenlere son dönemlerde yaşadığım bir şey o. Ama benim hesap zannediyorlar. WhatsApp grubu oluşturdum arkadaşlar. Tabii. Gelin yatırım için diye. Şimdi benim ismimi duydukları için de arkadaşlar nereden bilsin? Mesela birebir aynı ve mavi tıklı var.
1: Evet.
0: Ben şikayet etmekten yoruldum. Hatta benim takipçiler de benim olmadığımı bildikleri için, benim şansım hani ben böyle bir şey yapmayacağım bildikleri için hep engellemişler. Ama bu bir örnek. Bu başka insanların çok başına gelen bir şey ve para isteniyor, borca düştüm diyor. Örnek veriyorum, Zeliha'cığım 5000 göndersene ben sana hemen önümüzdeki hafta vereyim diyor. Çok sevdiğim bir arkadaşım mesela. Fakat böyle şeyler çok oluşuyor. Bunun önüne nasıl geçeceğiz? Bu da önemli. Bir de hemen insanlarda en hızlı ikna eden şey de yüksek getiri vaadi ve güven veren iletişim mi oluyor? Doğru, onu da sormak istiyorum. Hı hı. Çünkü bir de şu var, onu da hemen söyleyeyim, söz size bırakacağım. Hemen karar ver baskısı neden en büyük alarm işareti, onu da sorayım.
1: Şimdi Zeliha Hanım, sizin gibi isimler açıkçası sosyal medyada her zaman ön plana çıkar. Neden? Çünkü siz zaten yıllardır hani bu tarz programları yaptığınız
0: tabii,
1: için.
0: Tabii ekonomist olduğum için vesaire,
1: tabii,
0: doğru.
1: Tabii iktisatçısınız aynı zamanda. Dolayısıyla tanınmış bir yüzsünüz. Dolayısıyla dolandırıcılar sizin halk karşısında, vatandaş karşısında değerinizi de bildiği için sizin gibi isimleri zaten bu tuzağa çekmeye evet. başlıyorlar. Ama mesela siz bunları şikayet etmeseniz sizin de adınız suça karışabilir. Neden? Hmm. Çünkü sizin de isminizi kullandıkları
0: İsmi
1: için.
0: Ve mavi tik var.
1: Mavi tik, mavi onay rozeti var. Diyecek ki ben Zeliha Saraç'ın yatırım tavsiyesine uydum. Hı-hı. Ya da dediği siteye giriş yaptım. Bundan dolayı mağdur oldum. Ben burada o yüzden bütün firma yetkililerine, bütün yatırım danışmanlarına da söylemek istiyorum. Böyle bir sayfa varsa, böyle bir hesap varsa, böyle bir Telegram ya da WhatsApp grubu varsa, kurum ya da kişiler için hiç fark etmez. Hemen yapacakları savcılığa başvuru yapmak. Vatandaşlarımız böyle şey gördüler mi? Bir kere şunu araştıracaklar. Bu hesap ne zaman açılmış? Genelde dolandırıcılık amaçlı oluşturulan hesapların tarihleri çok yenidir. Hmm. Neden? Çünkü zaten bu amaçla oluşturuldukları için sponsorlu reklamlar da verirler. Sizin görselinizi de kullanırlar. Sizin programlarınızdan alınmış mesela görüntülerinizi de kullanırlar, bunları sunarlar. Vatandaş şunu yapacak. Gerçekten bu kişi Zeliha Saraç mı, Ahmet mi, Mehmet mi? Yapacağı işlem şu olacak. Sizden bunun teyidini alacak. Ne yapacak? Sitesine girecek, araştıracak, sosyal medya hesabına bakacak, sayfasına bakacak ve böyle bir durum söz konusuysa evet siz belki şikayet edeceksiniz ama sizi tanıyan insanlar dediniz ya, ya biliyorlar ve bu noktada gerekli adımları atmıyorlar, işlem yapmıyorlar. Hayır, yapmaları gerekiyor. Ne yapacaklar? Şikayet et bildir diyecekler. Şikayet et bildir. Belli bir ivme kazanırsa o sayfalar, o hesaplar otomatik olarak kapanmış olacak. Ve az önce de söylediniz ya son 3, son 2 acil hemen şimdi yatırım yaparsanız bu olacak. Hı
0: hı. Hemen karar ver. Bu işaret mi?
1: Bu bir dolandırıcılık işaretidir. Bunu gören hemen kaçsın. Zaten yanlış anlamayın, bu tarz olaylar söz konusu olduğunda direkt olarak size gelin hemen bunu yatırım yapın, bunu kazanın vesaire gibi mesajlar gelmez ya da sosyal medyada bu tarz reklamları görmezsiniz. Neden? Çünkü orada hemen sizi hipnotize edip hemen ikna etme. İşte güne özel %60 indirim, güne özel %70. Ha tabii ki Zeliha Hanım. Bu tarz kampanyalar oluyor. Mesela işte Efsane Cuma, Şahane Cuma dönemleri biliyorsunuz. Kasım ayı indirimleri zaten tüm dünya genelinde gerçekleşiyor. Bunlara zaten bir şey demiyoruz. Fakat normal bir zamanda önünüze çıktı. Burada çünkü algoritmaları da kullanıyorlar. Biz biliyorsunuz dijital ayak izi bıraktığımız için algoritma bakıyor. Aa, yatırım yapan kişi kim? Zeliha Saraç, Murat. Sürekli bu altın aramış, gümüş aramış, işte demiş borsaya bakmış. Tabii o da diyor ki işte altın, gümüş, borsa gibi aramalar yapan 55 yaş üstü kişilere bu reklamları çıkart. Bak şimdi burada algoritmayı da kullanıp reklamı buna göre vermiş oluyor.
0: Nasıl önlem alınacak buna? Yani çünkü orada son fırsat ifadelerinde de dolandırıcı.
1: Evet. Son iki gün son bir kişi kaldı vesaire. Bunu çok yapıyorlar. Sadece bu yatırım tuzaklarında değil, tatil, araç kiralama, seyahat sitelerinde aynısını yapıyorlar yani biliyorsunuz. Vatandaşlarınız bir kere burada son üç, son iki, işte yüzde şu kadar indirim. Bir kere önce ilk başta sakin olacağız. Böyle bir yatırım sitesi ya da yatırım fırsatı geldiyse X bankası yazıyor ya da X borsası yazıyor. Direkt bunu resmi kurumlarının uzantıları olan işte Comter ya da mobil uygulamaları vardı. Zaten bir kampanya varsa Zeliha Hanım, siz bu mobil uygulamaya girdiğinizde de direkt olarak başta kapakta zaten bunu slider'da görmüş olursunuz. O kampanya zaten sizin önünüze çıktıysa o yüzden reklam verir. Ya da firmayı, bankayı işte aramak da çok zor değil. Orada gerçekten o numaralar ama böyle WhatsApp'tan filan da değil. Sizi zaten burada Telegram'a, WhatsApp'a çekiyorsa burada zaten ciddi bir şekilde şüphe etmeniz lazım. Çünkü bu tamamen dolandırıcılık amaçlı oluşturulmuş bir sistem olarak karşımıza çıkar.
0: Peki burada mesela çok doğru söylediniz. Kişisel IBAN,
1: evet,
0: işte lisanssız kurum veya belirsiz sözleşme gibi işaretler bize ne anlatacak burada o zaman? Yani bunları nasıl biz okuyacağız, nasıl okumalıyız?
1: Şimdi diyor ki biz diyor bilmem kaç yıldır faaliyet gösteren bir kurumuz. 30 senedir 40 senedir faaliyet gösteren bir kurumuz. Ama lisansın yok. Lisans almamış. Direkt Telegram'a çekmiş. Bu zaten işlevi amacı zaten bellidir. Halbuki ne yapardı? SPK'dan onun lisansının kontrol edilmesi gerekir. Ama işte biz lisans almıyoruz şundan dolayı ama. Genelde bunların tuzağı şu. Biz yurt dışında faaliyet gösteririz, Türkiye'ye faaliyet gösteririz deyip o şekilde ikna etmeye çalışıyorlar. Biz yurt dışı menşeiliyiz. İşte buradaki vergilere takılmamak için, buradaki işte dediğim gibi hukuki düzene takılmamak için yurt dışından faaliyet gösteriyoruz ama tamamen güveniliriz demişler. Bir de popüler firmaların, bankaların da logolarını kullanıyorlar, referanslarımız diye. Burada aslına bakarsanız o kurumları da, iktisadi kuruluşların da, finans kuruluşlarının da isimlerini bu suça alet ediyorlar. Bakın bir de öyle de bir durum söz konusu oluyor. Zeliha Hanım, hiçbir zaman şöyle bir şey yoktu. Bire bin veren hiçbir sistem söz konusu değildir. Bunu bir kere aklından çıkarsın insanlar. Ya da hiç bilmeyen, finansal yatırımı bilmeyen, bu alanlarda uzman olmayan bir ismin sadece girip internette gördüğü bir kişi, ünlü bir kişi, bu Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma kim olursa olsun ya da Telegram'da gördüğü bir kişinin sırf sözüne dayanıp para yatırırsa burada ciddi manada bir suç da söz konusu olacaktır. Çünkü niye? Burada bir de yönlendirme sağlamış.
0: Evet.
1: Bu bir manipülasyon da sağlıyor. Piyasa manipülasyonu sağlamış oluyor. Platformlarda da. Ne yapıyor? Genelde anonim hesaplar üzerinden bunu gerçekleştiriyorlar. Telegram'ı niye seçiyorlar? Kapalı grup.
0: Anonim.
1: Anonim. X olsa direkt görürsünüz. Türkiye der ki erişim izni istenir ve o hesap kapanır. Ama burada kripto para varsa, kiralık IBAN'lar kullanılıyorsa, herhangi bir uygulama yokken direkt olarak WhatsApp ve Telegram üzerinden bir para çekimi söz konusu oluyorsa aman dikkat edin, siz dolandırılıyor olabilirsiniz. Kim olursa olsun önünüzde, siyasetçi de olsa, sanatçı da olsa, bu devlet desteklidir. Kesinlikle bu fırsat tamamen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın birebir kullanabileceği bir yatırımdır. Bir kere böyle şeylerden asla uzak durun. Dediğim gibi Zeliha Hanım, asla buralara para yatırmayın. Çünkü gönderdiğiniz hesap bir terör örgütü lehine de kullanılabilir. Allah korusun bir kara para aklama sistemi içerisinde de kullanılıyor olabilir.
0: Çok dikkatli
1: olacaksın. Bir de siz para kazanayım derken bir anda adli bir süreçle karşı karşıya kalabilir, adınız suça karışabilir ve suçlu duruma düşebilirsiniz. Ve kendinizi ispat etme durumunuza söz konusu değil. Çünkü genelde bu yatırımı yaptıran kişiler açıklama kısmını boş bırakın. Aman bir şey olur, bir şey eder filan, parayı gönderemeyiz, şu olur bu olur deyip bir de öyle de bir korku salıyorlar.
0: Peki ileri yaştaki bireyler hangi dolandırıcı yöntemlerine daha açık hale geliyorlar sevgili hocam?
1: Orada özellikle şunu söylemiş olalım. Şimdi emekli maaşını almış, işte yatırım yapacak, ya diyor biraz daha yatırım yapayım. Genelde onlar internette işte altın mı alayım, gümüş mü alayım vesaire. Şimdi bu dolandırıcılar algoritma ve SEO dediğimiz Search Engine Optimization, yani üst sırada çıkmak onlar için çok önemli. Direkt olarak da zaten bu arama motor optimizasyonunda kim nasıl ne şekilde arıyor, yatırım yapıyor, bu veriler de ellerinde olduğu için dolandırıcılar ne yapıyor? Normalde var olan doğru bir sistemi kendi lehlerine kullanıyorlar. İşte o kişileri kandırmak, dolandırmak için kurumların birebir logolarını taklit ediyorlar, finans kuruluşlarının birebir logolarını taklit ediyorlar ve özellikle onlar şunu yapıyorlar. İşte emeklilik ikramiyenizi ikiye katlayın, üçe katlayın.
0: Evet.
1: Onu çok yapıyorlar. Ya da online altın alım satım platformu. Biliyorsunuz işte onlar biraz daha kriptodan korkarlar. Oralara yatırım yapmak istemezler. Borsaya da çok girmek istemezler.
0: O değerli metallerden gidiyorlar.
1: Onlar değerli metal.
0: Altın, yani gümüş
1: onlar
0: vesaire.
1: Traditional, yani geleneksel oldukları
0: evet,
1: için.
0: Veya faiz.
1: Faiz aynen öyle. Bir de şey yaparlar. Ne yaparlar? İşte onları çekebilecek anahtar kelime ve cümleleri de ifadelerde kullanarak, ya şimdi öyle bir durum oluyor ki mesela kitle diyelim muhafazakarsa ne yapıyor? Onu katılım bankacılığına sevk etmeye başlıyor.
0: Yani eskiden bu algoritmalar kullanılmıyordu artık. Demek ki bu algoritmalarla kişilere de yönleniyorlar. Yani ileri yaştaki insanlara. Yakın bir tarihte başa ileri yaş dediğim için hani ileri evet. yaştakiler konuştuğumuz için. Evet. Daha dolandırırken hangilerine açık dedim ya. Çok yakın bir zamanda çok sevdiğim bir komşum 73-74 yaşlarında başına daha yakın zamanda şöyle bir şey geldi. Oturuyoruz, kahve içiyoruz, sohbet ediyoruz. Tabii. O esnada telefonla şöyle bir şey geldi. 14 bin lira harcama yapılmıştır hesabınızdan, size ait değilse diye devam ediyor. Ve bu saatte çok iyi hatırlıyorum 17.57'de geldi mesaj. 17.57 bizde 18 civarı. 3 dakika önce her Oo, şey.
1: Hem mesai bitmiş bakın çok önemli
0: tabii,
1: bir şey geldi.
0: 18 17.57 18 tam saate. O komşumun da ismini vermeyeyim. Evet. Nasıl ya dedi 14 bin ben nasıl dedim olamaz. Çünkü biz aynı yerde oturuyoruz şu an sohbet ediyoruz. Bir harcama yapmadınız 3 dakika önce buradaydınız. Şimdi böyle şeyler de yeni başlamış durumda yani harcama yapılmıştır diye. Aranıyor. Arandıktan sonra bu harcama size ait değilse sıfıra basın deniyor. O esnada tabii ben de hemen böyle telefona bir bakayım ne yapayım falan önüne geçmeye çalıştık. Tekrar bir aramayla eğer hani bu harcama değilse şu şifreyi girin gibi bir şeyler söyleyerek o kişiye, yanında ben vardım ama o kişiye şifre girdirtmeye çalışıyorlar. Zannediyorum bu daha yeni başladı. Yeni mi bilmiyorum. Şimdi bu tarz durumlarda daha ileri yaşlardaki vatandaşlarımız nasıl diyeyim, tedbir alacak ya da nasıl ikna olacak bir de çekiniyorlar. Çünkü emekli evet. ya şimdi 14 bin dediğiniz rakam büyük bir rakam. Şimdi insan düşünür yani Tabii. nasıl yani diye. Şimdi burada ne yapacak? Hatta bunu bir tık daha ileri götüreyim. İlk 24 saatte ne yapmalı evet. mesela? Diyelim böyle bir şey geldi başına. Evet.
1: Zeliha Hanım bence şu an hani şu konuştuklarımızın artık bence hani doruk noktası. Yani son dönemlerde... Banka dolandırıcılığının %80'i şu anlattığınız olayla ilerliyor. Dediğiniz gibi telefona bir mesaj gelir. Senaryo bu şekilde işler. Hesabınızdan 14 bin, 15 bin, 16 bin çekildi. Buna biz klasik oltalama, harcama yapıldı. Bu klasik oltalama saldırısıdır. Yani hani nasıl olur?
0: Kendine güven. Güvende Tabii. yani bana güven diyor. Çünkü bak seni uyarıyorum bak, diyor değil mi?
1: Bilgi veriyorum ha. diyor. Hı. Biz hani genelde hep şuna alışırız ya. Paramız çekildi gitti Hı-hı. dolandırıldık. Ama bak burada diyor ki bak banka güvenlik önlemini almış. Sana bunu bilgi veriyor. Bunlar şunu yapar. O arkadaşımız gibi vatandaşımız gibi binlerce kişiye aynı mesaj atar. Çünkü o balığı avlamak için oltanın ucuna yemi takar. Ondan sonra sallar. Kimi düşürebilirse ne olur. Ondan sonra siz bakarsınız mesaj gelmiş. O kadar profesyonel bir mesajdı ki. Üstünde de bankanın ismi var. Kurumun ismi yazıyor. Eyvah! Benim bunu hemen bertaraf etmem lazım. Ya size ait işlem değilse arayınız. Bir numara verir. Genelde de onlar bir 0800'lü bir numara olur. Ya da yukarıda işlem size ait değilse işlem iptal etmek için linke tıklayın der. Sizi sahte banka sitesine yönlendirir. O ara arka planda da bir şahıs sizi telefonla arar. Sizi telefonla oyalarken arkada da o veriler girilirken diğer dolandırıcı da aynı şekilde sizin o girdiğiniz şifre. Efendim şimdi şunu tuşlayın, bunu tuşlayın. Şimdi bir kod gelecek. Aman Zeliha Hanım bu kodu üçüncü şahıslarla paylaşmayın. Biliyorsunuz bankamız bu konuda çok hassas. Dolayısıyla dolandırıcılık çok arttı. Lütfen oyuna gelmeyin gibi. Bir de güven ve ikna. Çok profesyonel dolandırıcılar bildiğiniz. Böyle psikoloji dersleri almışlar, hitabet dersleri almışlar. Gerçekten o kadar profesyonel çalışıyorlar ki yapacağınız ilk işlem. Hemen doğrudan kendi bildiğiniz bankanın resmi numarasını, o Com.tr uzantılı olan resmi numarayı arıyorsun. Bana bu mesaj geldi. Bu sizden mi geldi, dolandırıcıdan mı geldi? Bir bunu soruyorsunuz. İki, böyle bir şüpheniz söz konusuysa hemen şifrenizi değiştiriyorsunuz. Direkt olarak çalıntı kayıp kart başvurusunda bulunup iptal ediyorsunuz. Artı
0: iptal ettik.
1: Yaptınız değil mi? En güzelini yapmışsınız. Ve savcılığa bu mesajla birlikte suç duyurusunu alıyorsunuz. Şu saatlerde bu mesaj geldi. Benim herhangi bir rızam, iznim, dahilim olmadan bu işlem gerçekleşti. Bunlar çok önemli. Dediniz ya ilk 24 saat bundan dolayı çok önemli. Çünkü burada bankayı doğru zamanda ararsanız işlem askıda kalıyor. Saat 5'ten sonra bu işlemi yaptığınızda otomatik olarak o işlemin iptalini ve geri iadesini isteyebilme durumunuz söz konusu oluyor. Ama zaman geçtiği an sizin aleyhinize işler iş.
0: Peki burada finansal güvenliğini arttırmak için hangi 3 kontrolü alışkanlık haline getirecek bu dinleyici tarafından da yarından itibaren ya da bu yayını izledikten sonra hangi konulara daha dikkat etmeli, edecek?
1: Evet. Zeli Hanım, şifre güvenliği çok önemli ve cihaz temizliği de aynı şekilde önemlidir. Cihaz temizliği mümkün olduğunca kendi cihazları dışında hiçbir yerde banka hesaplarını açmasınlar. İşlem transfer gerçekleştirmesinler. Bu çok önemli. Kamuya açık ağlarda, Wi-Fi ağlarında alışverişme. Siz ne diyorsunuz? Şeytani ikiz dediğimiz saldırıya maruz kalabilirsiniz. Diyelim geldik biz burada işte geliyoruz işte diyor ki guest diyor, misafir diyor. Aa tamam, misafir için ne kadar güzel bak açmış diyor. Halbuki orada siber korsan, hacker oraya o ağ açmış ki sizin ağ trafiğinizi izlemek için onu yapıyor. Alışveriş merkezlerinde, kurumlarda, banka yanlarında bunları çok fazla yapmaya başladılar. Bütün ağ trafiğinizi izlemiş oluyor. Ve dolayısıyla ne yapıyor? Monitoring dediğim sistem kullanıldığı için sizin bütün şifrelerinizi de görebiliyor. Ya da genelde biz işte dediğim gibi belli sitelere gireriz. Antivirüs yazılımı kullanmadığımız için sitelerde bize bulaşan casuslar, casus yazılımlar söz konusudur. Onlar sizin cihazınızı remote access trojan dediğimiz bu virüs vasıtasıyla gelir. Hatta keylogger dediğimiz klavyenizin her bastığı tuşu karşı tarafa gönderen zararlı bir yazılımdır. O yüzden dedim ya, biz nasıl hijyenimize önem veriyorsak insan, cihaz hijyenine, güvenliğine de bu telefonunuz olabilir, tabletiniz olabilir, bilgisayarınız olabilir, laptopunuz olabilir. Aynı şekilde o temizliği...
0: Yani mesela bankaya girmek istediğinizde mutlaka kendi Wi-Fi'den değil, kendi kullandığınız ücretsel veri üzerinden.
1: Bazı bankalar şu an onu yapıyorlar.
0: Evet, bazı bankalar onu fark ettim. Ücretsel, evet, ücretsel ağla bağlanın diye.
1: Evet.
0: Evet,
1: neden?
0: Başladılar.
1: Çünkü son dönemlerde
0: o Wi-Fi'den ortak.
1: Evet, o Wi-Fi dediğimiz sistem artık son dönemde, yani bankaları da mağdur ediyor dolandırıcılar bu arada. Sonuçta tüketici mahkemesine dava açılıyor. Ben diyorum ki dolandırıldım. E ne yapayım? İşte bakıyor banka hesabı nerede? A bankası, B bankası. E bu sefer ne oluyor? Bankanın da üstüne ciddi bir şekilde yük binmiş oluyor. O yüzden şimdi bankalar kendi güvenlik önlemlerini almaya başladılar. 3D Secure dediğimiz 3 boyutlu ödeme seçeneği olmayan hiçbir alışveriş sitesinden alışveriş yapmayın. Mümkünse limitli sanal kartlar kullanın. Zeli Hanım, sitelere girmeyin. Mobil aplikasyonunu indirin. Bankanızın mobil aplikasyonunu indirin. Bunun üzerine işlem yapın. Bir uygulamada kullandığınız şifreyi başka bir uygulamada asla kullanmayın. Çünkü dolandırıcılar genelde bir sitede veri açığı söz konusuysa, sızıntı söz konusuysa, e-ticaret sitesi olabilir, yemek sitesi olabilir, oradaki şifreyi hemen deniyorlar. Bir de artık hani diyorduk ya, iki aşamalı doğrulama. Artık maalesef iki aşamalı doğrulama da yeterli gelmiyor. Onu söylemiş olayım kıymetli dinleyicilerimize, izleyicilerimize. Şundan dolayı diyorum onu. Çünkü burada hatların da sim kartlarında klonunu çıkartıp şimdi sim kart klonu çıktıktan sonra hesap sıfırlama linki ya da hatırlatma şifresi nereye gelecek? Yine sizin telefonunuza gelecek.
0: Evet.
1: Gece 2 ila 5 suları, kriminal zaman dilimi deriz. En güçlü bir şekilde dolandırıcılığın işlendiği zaman dilimidir. Ne oluyor? O saat, o zaman dilimleri içerisinde herkes derin uykudayken bunlar devreye girerler. Dolayısıyla sizin işte dediğim gibi banka hesabınızı patlatmaya çalışırlar, kredi kartı bilgilerinize ulaşmaya çalışırlar Zeli Hanım. Hele hele bazen e-ticaret sitelerinde sızıntı varsa, kredi kartınız da orada kayıtlıysa ne yaparlar orada? İşte o CVV, CVC kodu dediğimiz arkadaki güvenlik kodlarında siz o sitelere girdiyseniz geçmiş olsun. Oradan sizin adınıza her türlü para transferini, her türlü alışverişi gerçekleştirirler ve sabaha mağdur bir şekilde kalkmış olursunuz.
0: Çok fena.
1: Gerçekten fena, ama bunun gibi on binlercesi var. Her gün bilişim savcılığına binlerce dosya geliyor. O yüzden Zeliha Hanım, bu bir büyük bir bataklık. Eğer biz bu bataklığı kurutamıyorsak bu bataklıktaki sineklerden nasıl korunuruz? Biz aslında sizinle biraz bu konuları irdeliyoruz.
0: Peki son olarak şunu soracağım. Bazı durumlarda kişiler dolandırıldığını fark ediyor. O an dolandırıldığını fark etmiyor. Saniyesinde fark ediyor. Dolandırıldı saniyesinde.
1: Güzel bir şey.
0: Yani olabiliyor.
1: Olur.
0: Ya da düşünüyor böyle 5 saat sonra belki dolandırıldım. Bilmiyorum.
1: Evet.
0: Onu da oluyor. Sonra bile paranızı geri alabilmek için şu kadar daha yatırmanız gerekiyor diyorlar.
1: Bak.
0: Tekrar ödeme yapıyorsun bu arada. Hani dolandığının farkındasın. Kurtarmak istiyorsun. Bir daha dolandırıyorsun. Çifte dolandırılıyorsun. Aslında çok net bir dolandırıcılık işareti değil mi? Buna rağmen bir de bizler insanlar işte mizacı gereği ne dediği için ikinci kez para gönderiyoruz mesela. Farkındayız. Böyle bir durumda dolandırıldığını fark eden biri derhal yapması gereken adım ne? Son olarak bunu sormak istiyorum. Bu da önemli çünkü bu
1: çok,
0: iki kere üst üste yapıyor. Üst üste oluyor yani.
1: Çok güzel bir soru sordunuz. Zaten dolandırılan, mağdur olanların yarısı da şu anlattığınız yöntemle mağdur oluyor. Yani dolandırıldığını anlıyor ama kendine toz kondurmak istemiyor. Bir de hani tabiri caizse battı balık yan gider diye bir kavram var ya. Ya belki de doğrudur noktasına geliyor. Bunlar daha çok işte bu kripto ve borsa dolandırıcılığında karşımıza
0: aynı
1: çok çıkıyor.
0: Aynı zamanda araç kiralamalarda.
1: Oralarda da aynı durum söz konusu. Şimdi gitmiş Selin Hanım yatırımını yapmış. Ondan sonra diyor ki ben çekeceğim. Hayır diyor şu gün çekemezsin bu var. Bugün çekemezsin. Bir kere hiç düzgün doğru çalışan, sistematik çalışan, hukuka uygun çalışan hiçbir finans kuruluşu, hiçbir banka siz gittiğinizde ben bu parayı çekmek istiyorum dediğinde hayır biz bunu veremiyoruz dediğinde bir kere sizin vatandaş olarak da hakkınız var. Ne demek benim paramı sen bana vermiyor musun? İşte diyor ki şöyle olacak, bu yükselecek, şu alçalacak, işte şu kadar
0: ya
1: olması lazım.
0: Ya da ekstra
1: lazım.
0: Şu kadar daha yatırın.
1: Ekstra işte bu kadar daha yatırmanız gerekiyor diyor. Bu hepsi bu arada sadece banka dolandırıcılığından değil bu yasa dışı bahis kumar sitelerinde de aynı durum söz konusu. Zeliha Hanım işte size önce bonusla sisteme dahil ediyor, oynatıyor. Daha sonra parayı çekebilmeniz için diyor bu limit yetersiz. Sadece bonusla oynamışsınız. Ana paranızdan da koymanız lazım.
0: Çok yakın bir arkadaşıma bundan değil başka bir nedenden dolayı bu kumarla alakası olmayan çok yakın bir arkadaşım da başına geldi. 8 bin lira göndermiş. Tekrardan bir 4 bin lira daha isteniyor ve arkasından iki kere dolandırılıyor. Bir de yine benim etrafımda çok dolandırılan var nedense. Bir de ya da herkesin var. Bir de mesela araç kiralamalarda da mesela bir araç kiralanıyor. Ona işte bir para gönderiyor. Diyor ki aa biz size bunu verdik ama diyor. Bu model kalmamış bir üst modelim var. Bir 5000 daha yatırırsanız bu model ama araba yok ortada ve para gitti.
1: Çok güzel.
0: Böyle şeyler de var. Yani son sorum dedim ama bunu da söyleyeyim. Evet. Nasıl kaçınacağız?
1: O da çok önemli. Dediğiniz gibi geçenlerde bir şey oldu. İşte tabletlerde, bilgisayarlarda da son dönemlerde onlar da çok oluyor. Diyor ki Zeliha Hanım internetten buluyor. Ya diyor bunu diyor eşime alacağım. Bunu diyor işte dediğim gibi karıma alacağım. Çok beğendim. Öğrenci işte benim yavrum, evladım ona ihtiyacım var. Lütfen diyor biraz indirim yapar mısın? Önce öyle ikna ediyor. Güven veriyor. Daha sonra diyor ki istersen diyor siteyi bypass edelim. Aradan çıkartmış olalım. Sen diyor işte şuraya şu kargocuya ver. Direkt olarak ben o kargocudan gelirim alırım diyor. Şimdi bak oraya bu şekilde söylüyor. Sonra kişinin de bilgilerini vermiş oluyor. Şu kişiye vereceğim, bu kişiye vereceğim diyor. O kişinin de bilgilerine diyor ki diğer tarafa da kuryeye gidiyor diyor ki ben işte bu kişiydim alacaktım ama işte çok mağdur oldu, şu oldu, bu oldu. Lütfen bunu bana verin diyor. Bu sefer ne oluyor? Otomatik olarak o kişi bütün bilgilere de haiz olduğu için sanki annesiymiş, sanki evladıymış gibi alıyor. Sonra sıra kadem basıyor. Bunlar da çok fazla var. O yüzden ben bunları da yok işte siteyi aradan çıkartalım. Ya da sırf iade ödeme tuzağı gibi. İşte direkt bakıyorsunuz işte ne kadar para? 5000 lira. Zannediyorsunuz ki size kapora gönderiyor. Siz onu onayladıktan sonra sizin hesabınızdan ödeme iste. Direkt olarak sizin hesabınızdan o kişiye gitmiş oluyor. Size kapora gelmiyor. Hiçbir zaman size para kapora gelecekse direkt olarak ödemeye onay veriyor musunuz diye gelmez. Otomatik olarak siz banka hesabınızda parayı görmüş olursunuz.
0: Son söz alayım o zaman. Evet. Bayağı aslında çok konu var da.
1: Olmaz olur mu?
0: Son sözünüzü alayım bu konuyla ilgili. Efendim? Bu podcast'i dinleyenlere nasıl diyeyim ne önerirsiniz?
1: Son söz. Kimse ben dolandırılmam benim başıma gelmez demesin. Mutlak suretle her zaman adres çubuklarını, linkleri, gelen mesajları doğru bir şekilde kontrol etsin. İlk bir dakika çok önemlidir. Lütfen sakinliği elden bırakmayın. Bir mail mi geldi? Bir mesaj mı geldi? Kurumdan, resmi kurum ve kuruluştan teyit işlemini mutlaka gerçekleştirin. Ve dolandırıldığınızı anladığınız ilk an. Telefonsa telefonu kapatın. İnternetse internetten çıkın. Bankanızı arayın. Kartınızı, hesabınızı bloke edin. Kimliğiniz varsa hemen kimlikle ilgili de savcılığa suç duyurusunda bulunup işlemi sizin yapmadığınızı mutlaka hukuki birimlere söyleyin ki yarın öbür gün sizin hesabınızdan terör örgütüne para akışı sağlanmış olabilir. Kara para sisteme giriş yapmış olabilir. Aman dikkat diyelim Zeliha Hanım. Dediğim gibi kısa yoldan para kazanma gibi bir durum asla söz konusu olmaz. Finans okur yazarı olmadan lütfen oraya yatırım yapmış kazanmış. Ayşe bunu yapmış, evet. Mehmet bu kadar kazanmış diye sosyal medyada, internette gördüklerinize inanmayın. Çünkü sosyal medyada aslında bir hayal dünyasıdır. İnsanlara hayal satar. Dolayısıyla mutlak surette araştırın, sorgulayın ve son kararı mutlak surette mantığınızla verin.
0: Çok teşekkür
1: ben
0: ediyorum.
1: Teşekkür
0: çok
1: ediyorum.
0: Sağ olun sevgili sağ olun. Hocam. Ben
1: çok
0: teşekkür
1: keyifli
0: ediyorum.
1: Oldu sayenizde.
0: Çok, sizin sayenizde.
1: Estağfurullah.
0: Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Adli Bilişim Uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırağ'a teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Hoşçakal. Odaya Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odaya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, aynı dönemde bazı emtialar yükselirken bazıları neden düşebiliyor?
3: Emtia dünyasının en büyüleceği alanlarından biri her varlığın kendine has derin bir ekonomik hikaye barındırmasıdır. Aynı piyasa koşullarında iki farklı emtia tamamen zıt yönde hareket edebilir. Bu dinamiği anlamak sizi yatırımcı olarak çok farklı şekilde konumlandıracaktır. En iyi örnek altın ve petrol. İkisi de emtia ama fiyat dinamikleri bambaşka. Petrol küresel büyüme beklentileri ve arz talep dengesiyle hareket eder. Altın ise kriz ve belirsizlik dönemlerinde parlayan bir kötümserlik barometresi gibi davranır. Küresel bir kriz döneminde risk iştahı azalıp petrol düşerken güvenli liman arayışıyla altın değer kazanabilir. Öte yandan finans dünyasının Dr. Copper, Doktor Bakır olarak adlandırdığı Bakır doğrudan küresel ekonominin nabzını tutar. Sanayi üretimindeki en ufak bir kıpırtıyı veya yavaşlamayı fiyatlarına anında yansıtır. Tarımsal emtialar ise tüm bu makroekonomik verilerden bağımsız olarak hava koşulları, hasat döngüleri ve iklim değişikliği gibi arz yönlü apayrı bir hikayenin başrolündedir. Sonuç olarak emtia yatırımı tek bir ürüne odaklanmaktan ziyade bu farklı döngüleri ve korelasyonları takip ederek doğru zamanda doğru varlıkta konumlandırmayı gerektirir. Bu dinamikleri anlamak finansal piyasaların dalgalı denizinde daha sağlam ve dengeli bir portföy oluşturmanın anahtarıdır.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odaya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odaya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
4: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
5: Harçlık Yönetimi 101. Çocuğunuza bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yolları. Bugünkü sesli makalemizde harçlık yönetimiyle çocuklara bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yollarından bahsediyoruz. Her çocuk eline geçen harçlığı hemen harcamak ister. Oysa harçlıkla atılan küçük adımlar gelecekteki bütçe alışkanlıklarının temelini oluşturur. Harçlık yönetimi çocuğunuza hem özgüven hem de güçlü bir finansal bilinç kazandırır. Para yönetimi ise yalnızca matematiksel bir beceri değil, hayat boyu sürecek bir alışkanlıktır. Peki bu alışkanlıkları desteklemek için hangi yöntemlerden yararlanabilirsiniz? En pratik yöntemlerden biri harçlığını 3'e böl, harca, biriktir, paylaş yöntemidir. Harcayacakları bölüm günlük keyifleri için, biriktirecekleri bölüm hedefleri için, paylaşacakları bölüm ise yardımlaşma duygusunu pekiştirmek için kullanılabilir. Küçük kavanozlar ya da renkli kutularla bu 3 bölümü görselleştirmek, para yönetimini çocuklar için somut ve eğlenceli bir oyuna dönüştürebilir. Bir diğer önemli yöntem de hedef belirlemek. Küçük bir oyuncak, sevdiği bir kitap ya da ileride istediği bir bisiklet. Harçlığından biriktirerek hedefe yaklaşmak, sabretmeyi ve planlı davranmayı öğretir. Böylece bütçe yapmak, kısıtlama değil, hayallere giden bir yol olarak görülür. Ailece yapılan planlarda süreci güçlendiren önemli bir yöntemdir. Haftalık ya da aylık basit bir bütçe tablosunu birlikte hazırlamak, sorumluluk duygusunu arttırır. Paranın değerini anlamayı kolaylaştırır. Tasarrufu eğlenceli hale getirmek ise sürecin devamlılığı için çok önemlidir. Çocuklar için çoğu zaman sıkıcı bir kavram olan tasarruf, doğru yöntemlerle keyifli bir oyuna dönüştürülebilir. Örneğin şeffaf bir kumbara kullanarak çocuğunuzun biriktirdiklerinin zamanla arttığını görmesini sağlayabilirsiniz. Bu çocuklar için güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Bunu birlikte hazırlamak, sorumluluk duygusunu arttırır. Paranın değerini anlamayı kolaylaştırır. Tasarrufu eğlenceli hale getirmek ise sürecin devamlılığı için çok önemlidir. Çocuklar için çoğu zaman sıkıcı bir kavram olan tasarruf, doğru yöntemlerle keyifli bir oyuna dönüştürülebilir. Örneğin şeffaf bir kumbara kullanarak çocuğunuzun biriktirdiklerinin zamanla arttığını

0: destekler ve küçük ödüllerle destekleyebilirsiniz. Böylece tasarruf yapmak yalnızca para biriktirmekten çıkıp keyifli bir başarı hikayesine dönüşür. Sonuç olarak harçlık yönetimi çocuklara yalnızca parayı değil, sabrı, plan yapmayı ve hedef koymayı da öğretir. Finansal okuryazarlığın temelleri çocuklukta atıldığında çok daha güçlü ve kalıcı olur. Kendi finansal okuryazarlığınızı güçlendirmek için de Odea Radyo'da buluşmaya devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Odea.
2: Yatırımın Sesi programı Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
3: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz yatırım yaparken yapılan hatalardan bahsedeceğim. Aslında tabii önceki bölümlerimizde yatırımı değişik boyutlarıyla zaten ele alıyoruz. İşte yatırım yaparken portföy çeşitlendirmesi, işte riski nasıl yönetiliriz portföy içerisinde, işte yatırım yaparken perspektif, daha geniş bir coğrafyada, daha geniş hangi ürünlerle, ürün yelpazesiyle yatırım yaparız gibi aslında yatırımın belli temellerini daha önceki bölümlerde de konuşmuştuk. Şimdi bu bölümde de biraz yatırım yaparken yapılan hatalardan bahsedeceğim. Şimdi daha önceki bölümlerde bir yandan da niye yatırım yapmalıyız, nasıl yatırım yapmalıyız, nelere yatırım yapabiliriz gibi konulara da değinmiştik. Bu bölümde de şimdi bu yatırımları yaptık. Peki yatırım yaparken yapılan en büyük hatalar konularına biraz değinmek istedim. Şimdi tabii nasıl yatırım yaparız, nelere yatırım yaparız hızı konuştuğumuzda daha değişik konuları konuşmuştuk. İşte beklentiler, amaçlar, risk profili, beklentiler gibi konulara değinmiştik. Şimdi buradaki hatalar konusuna geldiğimizde ne gibi hatalar yapıyoruz? Şimdi hatalar dediğimiz aslında biraz işin duygusal tarafına da giriyor. O da şu haliyle, tabii hepimiz insan olarak belli duygulara sahibiz. Bu da hiçbirimiz portföyümüzde para kaybetmek istemiyoruz. Günün sonunda yatırımı kazanç elde etmek için yapıyoruz. Belli beklentilerle belli hırslar olabiliyor. Hızlı bir şekilde bu getirileri almak istiyoruz. Yani hepimizin zaten bu duyguları aslında ortak. Herkes hızlı bir şekilde olduğu yatırımlarından en büyük kazancı elde etmek istiyor. Fakat yaparken bazı tabii bu hataları yapıyoruz. Şimdi hataların birinci başlıca gelen konusu aslında daha önceki bölümlerde konuştuğumuz işin biraz risk tarafına bakmamak. Bunu aslında yine bire koyabilirim, en büyük hatalar. Yani sadece yatırım yaparken getiriye, kazanca bakarak yatırım yapılabiliyor. Bu hataların bence en başlıca gelen hatalardan biri olarak ben görüyorum. Çünkü her yatırımın bir kazanç potansiyeli, bir getiri potansiyeli varken haliyle belli de bir risk içeriyor. Burada tabii çok detaylara girmeyeceğim. Yatırım yaparken portföy çeşitlendirmek, riski yönetmekle ilgili detaylı programı daha önceki bölümlerde konuşmuştuk. O yüzden birinci konusu bu yatırımı yaparken riskine bakmamız gerekiyor. Bu da tabii kişiden kişiye değişiyor. Burada beklentiler, risk profili, yaş, ne kadar bir kayba tolere edebiliyoruz gibi konular geliyor, ama burada günün sonunda yatırım yaparken sadece yatırımın, bu yatırım bir sürü enstrümanlarla olabilir. Yani bir hisse yatırımından da bahsediyoruz. İşte tahvil, bono tahvil yatırımları oluyor. İşte döviz yatırımları oluyor gibi. Burada yatırım ne olursa olsun yapılan yatırımın bir de potansiyel riskine bakmak lazım. Yani işte oynaklığı dediğimiz bu enstrüman ne kadar fiyat hareketine maruz kalıyor. Piyasa şartlarına baktığımızda mevcut piyasa konjonktürüne göre hangi riskleri içeriyor gibi konulara dikkat etmemiz gerekiyor. İşte hep bahsettiğimiz işte hisseler diyoruz, borsa diyoruz, daha riskli bir yatırım. Çünkü daha fazla fiyat oynaklığına maruz kalıyor gelişmelerle istinaden. İşte biraz daha fix income dediğimiz ürünler, biraz daha riski az ürünler diyoruz. İşte ne diyoruz? Mevduat, para piyasası fonları gibi likit muadili enstrümanlar riski en düşük diyoruz. Yani günün sonunda enstrüman bazlı ve portföy. Oluşturduğunuz portföyün de bir riski oluyor. Çünkü içine bir sürü risk seviyesinden ürünleri katıyoruz. Portföyünde kendi bir tabii ağırlıklandırılmış bir risk seviyesi çıkıyor portföyünde. O yüzden hem yaptığımız yatırımların, enstrümanların riskleri hem de topluca portföyün riskine bakıyor.

0: olmamız lazım. Dediğimiz gibi bu kişiden kişiye ne kadar risk alınması değişir, o ayrı bir konu. Daha önce dediğimiz konuşmuştuk bunu, ama riske bakmamız gerekiyor ki burada hani nasıl bir riske, potansiyel riske maruz kalıyoruz. Bu önemli bir konu. O yüzden hataların birinci sırasına yatırım yaparken sadece getiriye odaklanıp riske bakmamayı koyabilirim. O yüzden risk seviyesine dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi yapılan hataların ikinci tabii konusuna koyduğum maddede biraz dediğim gibi duygusallık. Yani o da şu: günün sonunda tabii belli bir hep kazanç odaklı gittiğimiz zaman burada belli duygusal hatalar yapabiliyoruz. Duygusal hatalar derken şu: şimdi tabii bir yatırım yaptığımızda o yatırım yapısı gereği piyasa şartlarına göre etkilenebiliyor. İşte bunları hepimiz yaşıyoruz. İşte savaş çıkıyor, işte Orta Doğu'da gelişmeler, jeopolitik gelişmeler, politik gelişmeler gibi bir sürü konulardan etkilenebiliyorlar. Ve öngörmediğimiz, evet bunu yatırım yaparken kazanç potansiyeli yüksek diye yapıyoruz ama piyasa şartlarına göre bu beklentimiz dışında bir yatırıma dönüşebiliyor, bir kayıp yaşanabiliyor. Burada bu yatırımı yaparken nerede bu yatırımı bir zarar durduğunu ya da işte bir karını almasını belirliyor olmamız lazım. Çünkü bir beklentiyle, bir amaçla bu yatırım yapılıyorsa burada seviyeler önemli. Özellikle bu son yıllarda piyasa oynaklığının bu kadar arttığı dönemde bu hedefleri koyu olmam. Yani misal çok basit bir örnek verirsek, diyelim bir tane hisse senedi aldık 100 liradan diyelim. Tamam, çok basit bir örnekten gidiyorum. Bir amacımız olmalı. Demeliyiz ki yani evet bu şirkete baktım, belli potansiyeli var, 100 liradan aldım. Misal 120 liraya gelirse ben 120 liradan bu hisseyi satarım, 20 lira karı cebime alırım. Ya da işte 80 liraya düşerse ben burada zarar durdururum ki daha da büyük zararları önlerim. 20 TL'lik bir zararlı buradan çıkarım gibi, çok basit bir örnek olarak konuşuyorum. Ama bir şekilde hedefleri, seviyeyi belirlememiz lazım. Burada yapılan en büyük hatalar, biraz insanoğlu olarak haliyle zararı çok realize etmek istemiyoruz. Yani evet hisse işte diyelim 100 liradan 90'a düştü, oradan 80'e düştü. İşte ya daha ne kadar düşecek ki? Zaten potansiyeli vardı, zaten çok fazla değer kaybetti. Daha ne kadar düşebilir ki? Ya da işte bir piyasa hareketi oldu, bir haber çıktı, bu haber kaynaklı bu düşüşü yaşadı ama zaten bu geçici, daha ne kadar da bu piyasa şartları kötüleşebilir ki deyip hani burada 80 lirada zarar durdur seviyemizi koymamıza rağmen o 20 liralık zararı realize etmemek. Günün sonunda tabii hisseyi satmadığımız için, satmadığımız noktada zarar sadece kağıt üstünde kalmış oluyor. Ta ki gerçekten de o hisseyi elimizden çıkardığımızda o 20 liralık zararı realize etmiş oluyoruz. Tabii basit örnekten hisseden gidiyorum, tek bir örnek kolay olsun diye, ama bunu çeşitlen, yani bunu genele yayabiliriz diğer yatırımlarımızda da. Buradaki en büyük hata bu oluyor. Yani zaten daha ne kadar düşecek ki? Zaten bu geçicidir. Buradan toparlar. Ben bunu işte 80 liralık zarar durdur seviyesi koymuştum ama ben biraz daha bekleyeyim. Şimdi 20 liralık bu zararı realize etmeyeyim. Nasıl buradan toparlar? Toparladığında daha az zarara satarım ya da işte maliyetine satarım deyip bu zarar durdur seviyesine sadık kalmayarak beklemek, ama belki gerçekten de o piyasa şartları daha da kötüleşebilir. Daha da o hisse satış yiyebilir ve böylece 80'den satmayıp da biz bunu toparlar diye beklediğimizde belki 70'e 60'a 50'ye kadar düşerek çok daha derin bir zararın içine girebiliriz. Genelde böyle olunca zaten ben 80'den satmamıştım, daha da düşmez diye işte 60 oldu. Artık 60'dan da satılmaz deyip bu sefer 50-40'a bile gittiğini varsaysanız, yani çok basit bir örnekle gidiyorum ama bu sefer bir bakmışsınız bir anda zararınız 50-60 liraya çıkmış oluyor. O yüzden burada hedeflerimizi iyi belirlememiz lazım ve bunu belirledikten sonra da sadık, buna sadık kalmamız lazım. Gerçekten de 80 lirayı burada bir zarar durdur seviyesi belirlediysek, burada 80 liraya geldiğinde bu zararı realize etmemiz gerekiyor. Tabii burada hani bu 80 lira, bu zarar durdur seviyesi, kâr seviyesi nasıl belirleniyor diye de düşünebilirsiniz. Tabii bunların hani çok daha detayları var, işte teknik seviyeler olsun, belli işte beklentiler olsun, analist raporları olsun gibi, aslında çok daha teknik ve fundamental analizlerle oluşan, temel analizlerle oluşan konular. Yani bunlar tabii finansal okuryazarlığı çok yüksek olup bu piyasalarda bu ilgisi olanlar için yatırımcının kendi belirleyeceği seviyeler de olabilir. Ya da eğer hani burada bir piyasanın içinde olmayıp da konulara çok hakim olmayan yatırımcılar da profesyonel fon yöneticileri olsun, profesyoneller olsun, yatırım danışmanları gibi bu işin profesyonellerinden bu seviyeleri öğrenebilirler. Bunlara sadık kalmak gerekiyor. Şimdi zaten ilk maddeye geri dönersek mesela risk maddesine, mesela yatırım fonlarını da çok konuşmuştuk. Hani yatırım yaparken nelere yatırım yapabiliriz konusunda. Biz yatırım fonlarının da her yatırım fonunun kendine özgü bir risk seviyesi var belirlenmiş olan, 1'den 7'ye doğru. Bu risk seviyeleri işte 1 en düşük, 7 en yüksek gibi. Burada risk seviyeleri de işte o yatırım fonlarının içeride enstrümanlardan oluşturulmuş o fonun maruz kaldığı risk seviyesini gösteriyor. İşte yatırım fonlarında da bu yatırımı yaparken eğer çok risk alınmak istenmiyorsa biraz daha risk seviyesi düşük yatırım fonlarına gidilmesi lazım. Ama risk toleransı daha yüksek olan yatırımcılar için burada daha yüksek riskler de alınabilir. Ama günün sonunda bu çok geliyor. Bana da bu sorular çok geliyor. Genelde işte o yüzden birinci maddeye koymuştum risk konusunu, yatırım yaparken hatalar konusunda. Mesela yatırım fonlarına bakarken sadece geçmişte ne getirmiş, ne kadar iyi performans yapmış, işte son 1 ayda, 3 ayda, 6 ayda, 1 yılda gibi hep mesela getire bakıp o fonun mesela risk seviyesine hiç bakmayan yatırımcılar oluyor. Tamamen getire odaklı gidebiliyor ama dediğim gibi fona, mesela yatırım fonları örneğinden gidiyorsak, burada o yatırım fonunun geçmiş performansına, getirisine bakarken bir yandan da o fonun risk seviyesinin ne olduğuna bakmak gerekiyor. Burada riske birinci maddeye geri dönmüş oldum ama şimdi ikinci maddede de dediğimiz gibi bu tarafta hedeflere sadık kalmak, belirlediğimiz işte kar al ya da zarar durdur seviyelerine dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi diğer hatalara baktığımızda aslında biraz daha birinci, ikinci maddeye göre biraz daha az yapılan demeyeyim ama biraz daha riski, bu hatayı belirlemesi zor bir madde. O da beklentilerimiz. Yani ne beklentiyle ben bu yatırımı yapıyorum, ne kadar süreli ben bu yatırımı yapıyorum. Yani burada aslında üçüncü maddeye biraz vade süresini koyabilirim. Yani süreyi koyabilirim, yatırım süresini koyabilirim. Çünkü şimdi kimi yatırımı çok spekülatif amaçlı yapan yatırımcılar var. Çok aktif alım satım yapan, trade eden müşteri olabiliyor. İşte bir hisseden, hisse örneğinden gitmiş, hisselerden devam edelim. Günlük bile fiyat hareketlerinden bir kar elde etmeye çalışıp gün içerisinde alım satım yaparak belki aynı hisseyi gün içinde 2-3 defa bile alıp satabilen, çünkü çok hareketli bir günde bir hissenin fiyatı o gün içerisinde çok ciddi inişler çıkışlar yaşayabiliyor. Gün içinde bile aynı hisseyi mesela 2-3 defa döndürüp oradan spekülatif bu getiriyi elde etmek isteyen yatırımcılar olabilir ki bu yatırımcı profili daha farklıdır. Daha işte fazla trade eden, piyasayı çok daha yakından takip etmesi gereken, hatta gün içinde belki ekran önünde oturan bir yatırımcı profili olabilir. Bu apayrı bir konu. Burada tabii işin bir yanda tabii komisyon oranları da giriyor, başka faktörler de giriyor. Günün sonunda al satta, her alımda satımda da ekstra komisyon ödendiği için burada o al satın da bir maliyeti oluyor ama hem maliyet açısından baktığımızda hem de bunun yapılması da tabii biraz daha odak gerektirdiğinden dolayı, dediğim gibi belki işte ekran önünde oturanlar, bu aktif takip edenler, bunu mesela son dönemde çok kripto yatırımlarında görüyoruz. Yani yurt dışında da çok duyuyoruz. Türkiye'de muhakkak yapan çok vardır. Kriptolarda biliyorsunuz çok ciddi bir oynaklık var. Gün içinde çok işte Bitcoin'e bakıyoruz. Bir anda çok ciddi bir fiyat hareketine maruz kalabiliyor. Mesela bunu gün içerisinde işte high frequency trading gibi gün içerisinde kriptoyu defalarca alıp satıp işte düştüğü yerden alıp yükseldiğinde satıp belki gün içerisinde bir Bitcoin'i belki 4-5 defa döndürenler olabiliyor. Mesela bu bir yatırım tarzı. Bir de aslında bu biraz yatırımdan ziyade dediğim gibi biraz daha spekülatif işlemler, fiyat hareketinden bu karı elde etmeye çalışmak. Bir de işin aslında biraz daha yatırım dediği ki yani bizim daha çok odaklandığımız biraz da orta ve uzun vadeli yatırımlar. Yani burada nasıl bir beklenti içerisinde olmak? Gerçekten de böyle ben alım satımlarla çok aktif trade ederek bu işlemi mi yapmak istiyorum, yoksa yatırım dediğimiz aslında yatırımın özünde olan biraz daha işte beklentiler dahilinde işte daha dinamiklerini oturtarak işte bir şirketin daha analizini iyi yapıp beklentisini, iş modeline bakarak daha potansiyel görerek bunları bir portföy oluşturmak ve bu yatırımları orta uzun vadeli tutmak gibi, ki bu kadar yüksek piyasa hareketi olduğu, haber akışının bu kadar yüksek ve piyasanın bu kadar belirsiz olduğu ortamda haliyle kısa vadeli fiyat hareketleri çok değişebiliyor aşağı ve yukarı yönde. Ama eğer teması iyi, iş modeli güçlü, potansiyelli bir enstrümanlara yatırım yapıldığında orta uzun vadede bu işte kısa vadeli fiyat hareketlerinin gürültüsü elimine oluyor ve orta uzun vadede işin daha dinamiğine odaklanıyor. Günün sonunda bu fiyat hareketleri, yani haber akışı çok anlık olabiliyor, dönemsel olabiliyor ki biz şu anda yaşıyoruz. İşte savaş çıkıyor, Amerikan Başkanı Trump bir açıklama yapıyor, piyasa bir yöne gidiyor. Sonra açıklamanın tam tersi bir açıklama yapıyor, bir anda tam ters bir hareket görüyoruz. Yani bu gürültüden biraz kendi arındırabiliyor eğer yatırımları biraz daha uzun vadeye düşündüğümüz zaman, ki bence borsa yatırımı, hisse yatırımı zaten bence orta uzun vadeli bir yatırımdır. Çünkü sonuçta bir şirkete ortak oluyorsunuz hissesi üzerinden ve burada eğer o yatırım yaptığınız şirketin iş modeli, dinamikleri, karlılığı, işte temettü ödüyor mu ödemiyor mu gibi konuları, bu temelleri sağlamsa zaten orta uzun vadede o şirket değerlenerek devam ediyor ve böylece kısa vadeli bu haber akışından maruz kaldığı olumsuzluktan da arınmış oluyor. O yüzden burada biraz da yatırımlara vade olarak biraz daha orta uzun vadeli perspektifte bakmak daha önemli. Çünkü adı üstünde yatırım diyoruz. Yatırım da biraz orta uzun vadeli olan bir bence konsept. Ondan dolayı burada üçüncü konuda da biraz vadeyi, yani biraz daha vadeyi uzatmak, daha büyük resmi görerek yatırım yapmak önemli oluyor. Şimdi burada üç tane hatayı konuştuk. Riske bakmak, riske bakmamak daha doğrusu hata olarak. Riske bakmamak bir hata. Buna riskine iyi bakmamız lazım. Sadece getiriye odaklanmamalıyız. İkincisi dediğimiz gibi hedeflerimizi iyi belirlememiz lazım. Nerede bu yatırımdan çıkacağız, kar alacağız, nerede zarar ediyorsak bu zararı durduracağız. Üçüncüsü de geldiğimiz noktada biraz daha vadeyi daha geniş perspektifte, daha uzun vadeli düşünmek. Şimdi tabii hepimiz bu hataları belli dönemlerde yapabiliyoruz. Bunları söylemesi kolay, yapması daha zor konular. Bölümün başında söylediğim gibi sonuçta insanız ve hepimizin duyguları var. Evet, zarar durdu seviyesi diyoruz ama bir yandan da elimiz o zararı realize etmeye gidemeyebiliyor gibi konular. Tabii bu burada biraz daha profesyonellerden yardım alınabilir. Bu kişiye göre değişir. Dediğim gibi çok bu piyasaya aşina, bu piyasanın içinde olan kişiler için bunu yapması daha kolay olabilir. Bu disipline daha çok sahip olanlar için bunu yapması daha kolay olabilir. Ama eğer bunu takip etmesi, işte seviyeleri belirlemesi, bunu nasıl yapacağını bilmeyen yatırımcılar için de dediğim gibi yatırım danışmanlarından, portföy yöneticilerinden bu desteği alabilirler. Şimdi tabii günümüzde zaten biraz makineler de bu işlemleri yapmaya başladı. Niye algoritmik trading diyoruz, bunları konuşuyoruz ki başka bir bölümde biraz daha belki bir uzmanı konuk olarak bunu konuşabiliriz. İşte algoritmik trading, yapay zeka, makinelerin işlemleri yapması gibi konuları önümüzdeki bölümlerde bir uzmanı konuk olarak daha da detaylı konuşuruz ama burada mesela işte duygu diyoruz. Mesela bu duygu konusunu, bu hatayı makine elimine etmiş oluyor. Çünkü makinenin duygusu yok ve makineye biz ne girdi verirsek, ne input verirsek makine onu gerçekleştiriyor. Yani biz biraz önceki örneğimize geri dönelim. 80 liradan o hisseyi satamıyoruz belki. O zararı realize edemiyoruz. Elimiz gitmiyor. Ama mesela bir makineye bir emir verirsek, 80 liraya geldiğinde bu hisseyi sat dediğimizde makine 80 lirayı görür görmez o hisseyi satıyor. Yani makinenin bir duygusu yok. Böylece bu konuyu elimine etmiş oluyor. O yüzden işte biraz da bu hataları mesela artık işi algoritmalara, yapay zekaya bıraktığımızda bu hataların bir kısmı da giderilmiş oluyor. İşte tabii çok daha detay burada girmeyeceğim ama işte bu algoritmik trading dediğimiz konular, makinenin reaksiyon süreleri çok daha hızlı insana göre. Bu da aslında duygunun bir parçası. Yani biz ya alsak mı almasak mı, yapsak mı yapamasak mı diye düşünüp o işlemi fiziki olarak yerine getirinceye kadar makine zaten bu konuyu bir an düşünmeden kendi dinamiklerinde, algoritmasında yapıp çok hızlı bir şekilde bu işlemleri yerine getirmiş oluyor. Hem tabii reaksiyon süreleri bu kadar hızlanmış oluyor, hem de dediğimiz bu duygudan kaynaklanan yapılan hataları da makine haliyle duygusu olmadığından, verilen emri yerine getirdiğinden dolayı hiç tereddüt etmeden yerine getirmiş oluyor. O yüzden hani biraz daha işte bu işler algoritmik trading'e, algoritmik işlemlere, yapay zekaya da bırakılmaya başlandı ve bu her geçen günde artarak devam ediyor. Ama genel olarak biz toparladığımızda bu üç büyük hata üzerinde odaklanıyorum. Tabii bunları biraz daha çeşitlendirebiliriz, arttırabiliriz ama esas burada hani bu bölümde, kısa süremizde hani bu üç tane konuya biraz daha odaklanmak istedim. O yüzden bunları yaparken de, yatırım yaparken de bu hataları yapmamaya dikkat etmemiz ve bunların nasıl bu hataları yapmadan bu yatırımları gerçekleştirebilirim diye üzerine düşünmemiz de önemli oluyor. Bu bölümde yatırım yaparken yapılan en büyük hataları konuştuk. Önümüzdeki bölümlerde yine yatırımla ilgili detayları konuşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Bazı müzikler seni olduğun yerden alır, daha ferah bir yere bırakır. Sakinleşmek ama ritmi kaybetmemek isteyenler için Derin ile Chill Zone yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de Odea Radyo'da.
1: Pensando em você, pensando no vazio que você deixou. Acordei e fiz uma canção.

Odeya Radyo. Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeon'da.

0: Odaya Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odaya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, faiz oranlarının arkasında kim var? Bu kararlar nasıl alınıyor?
3: Bu sorunun iki katmanı var. Birincisi, politika faizini kim belirliyor? İkincisi, piyasadaki tüm faizler nasıl oluşuyor? İlkinden başlayalım. Bir ülkede kısa vadeli temel faiz oranını Merkez Bankası belirler. Biz de bunu politika faizi olarak biliyoruz. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanır ve politika faizinin yönü hakkında karar verirler. Peki bu kararı neye göre alırlar? Temel konu enflasyondur ve Merkez Bankası'nın ana görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. O halde enflasyondan başlayalım. Enflasyon yükseliyorsa genelde faiz arttırılır. Amaç talebi soğutmak, fiyat artış hızını düşürmektir. Arttırılan faizler tasarrufun tüketim yerine yatırıma gitmesini daha cazip kılar. Böylece yükselen faizin talep üzerinde soğutucu bir etkisi olur. Enflasyon düşüş eğiliminde ise ve ekonomi yavaşlıyorsa faiz indirimi gündeme gelebilir. Ancak ekonominin diğer önemli değişkenlerinin de faiz seviyeleri üzerindeki etkileri görmezden gelinemez. Çünkü ekonominin içinde bu değişkenlerin hepsi birbirlerini önemli oranda etkilemektedir. Örneğin büyüme ve istihdam açısından bakalım. Ekonomi çok yavaşlıyorsa, işsizlik artıyorsa Merkez Bankası destekleyici olmak isteyebilir. Ama ekonomi aşırı ısınmışsa, talep çok güçlüyse ve fiyat baskısı varsa faiz artırımı daha olasıdır. Jeopolitik riskler ve küresel koşullar açısından baktığımızda ise savaş, enerji fiyatları, küresel finansal stres, büyük merkez bankalarının kararları bunlar sermaye akımlarını etkiler. Kur baskısı oluşursa faiz kararı bu dengeyi gözeterek alınabilir. Peki Merkez Bankası faizi değiştirince ne olur? Asıl kritik kısım burası. Politika faizi değiştiğinde ilk etkilenen alan bankacılık sistemidir. Mevduat faizleri, kredi faizleri ve kısa vadeli para piyasası oranları. Bunlar doğrudan etkilenir ama zincir burada bitmez. Örneğin mevduat tarafı. Faiz artarsa mevduat cazibesi artar. Faiz düşerse mevduat getirisi azalır. Tahviller tarafında faiz artışı tahvil fiyatlarını düşürür. Faiz indirimi tahvil fiyatlarını yükseltir. Bu ters ilişki yatırımcılar için kritik önemdedir. Hisse senetlerine baktığımızda faiz yükseldiğinde finansman maliyeti artar, şirket değerlemeleri baskı görebilir. Faiz düştüğünde likidite artar, riskli varlıklar destek bulabilir. Döviz tarafında faiz artışı genelde yerel para birimini destekler. Faiz indirimi ise kur üzerinde baskı yaratabilir. Ama burada küresel akımlar ve beklentiler de çok belirleyicidir. Özellikle kısa vadeli faiz oranlarını teknik olarak Merkez Bankası belirler. Ama aslında enflasyon, büyüme, risk algısı ve küresel finansal koşullar bu kararı şekillendirir ve uzun vadeli faizler üzerinde daha etkili olabilir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odaya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odaya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler Odea Radyo'da gün içinde seni bekliyor.

Çalışırken motivasyonunu yükseltecek müzik akışını ve finansal okuryazarlığını güçlendirecek yatırım içeriklerini senin için bir araya getirdik. Kulağın bizde olsun. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odea Radyo'da kal.

0: döviz denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

0: Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Hafta boyunca açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler yatırım odaklı gündemde anlam kazanıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin yorumuyla haftanın ekonomi resmi her cuma saat 15'te Odea Radyo'da netleşiyor.

Her makaleyi okumaya vakit bulamayabilirsin ama doğru bilgiyi duymak için birkaç dakikan olabilir. Ekonomi ve yatırım alanında uzman isimlerin hazırladığı içerikler, sesli makaleler gün içinde Odea Radyo'da seni bekliyor.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

Piyasalar değişir, gündem hareketlenir, gün bazen hızla akar. Tüm bu akışın içinde sade bir anlatım, dengeli bir müzik seçkisi ve yatırım dünyasına dair güvenilir içerikleriyle Odea Radyo sana eşlik etmeye her zaman hazır.

time.

0: Odaya Radyo. Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odaya Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, mevduatta açıklanan faizle yatırımcının eline geçen tutar neden farklı?
2: Vadeli mevduata baktığınızda ekranda büyük bir oran görürsünüz. Peki o gördüğünüz oran gerçekten cebinize giren para mı? İşte burada devreye iki kritik kavram giriyor. Brüt getiri ve net getiri. Brüt faiz bankanın ilan ettiği yıllık faiz oranıdır. Henüz vergi kesintisi yapılmamış halidir. Örneğin yıllık %50 faiz dendiğinde bu brüt orandır. Ama siz bu %50'nin tamamını alamazsınız. Çünkü devlet stopaj keser. Net getiri stopaj kesildikten sonra elinize geçen gerçek faiz tutarıdır. Vadeli mevduatta stopaj oranı vadeye göre değişebilir. Kısa vadede oran daha yüksek olabilir, uzun vadede daha düşük olabilir. Basit bir örnekle, 100.000 TL yatırdınız. Yıllık %50 brüt faiz. 3 aylık vadeye girdiniz. 3 ayda brüt kazancınız yaklaşık 12.500 TL. Diyelim ki stopaj %5. 12.500 TL'nin %5'i vergi olarak kesilir. Yani yaklaşık 625 TL vergi gider. Elinize net yaklaşık 11.875 TL geçer. İşte bu sizin net getirinizdir. Peki gerçek kazanç bu mudur? Henüz değil. Çünkü burada hala enflasyonu hesaba katmadık. Eğer 3 aylık dönemde enflasyon %10 ise ve sizin net kazancınız %11.8 civarındaysa reel olarak çok sınırlı ama pozitif kazanç elde etmişsinizdir. Ama enflasyon %13 ise nominal olarak kazanmış görünseniz bile satın alma gücünüz düşmüştür. Net getiriyi okuyabilmek için şu 3 soruyu sormadan faiz oranına bakmamak gerekir. 1. Brüt faiz kaç? 2. Stopaj sonrası net oran kaç? 3. Beklenen enflasyon bunun altında mı? Bir de şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bankalar faizi genelde yıllık olarak açıklar. Ama siz 32 günlük ya da 3 aylık vade yapıyorsanız o oranın sadece ilgili döneme düşen kısmını alırsınız. Yani %50 faiz demek bir ayda %50 kazanmak demek değildir. Bu detay gözden kaçtığında beklentiyle gerçek arasında fark oluşur. Sonuç olarak vadeli mevduatta önemli olan sadece ilan edilen oran değil, stopaj sonrası net tutar ve enflasyon karşısındaki konumudur. Ekranda gördüğünüz faiz bir başlangıçtır. Cebinize giren net tutar ikinci adımdır. Satın alma gücünüz ise son ve en önemli adımdır. Yatırımcı faiz oranına değil, reel net kazanca bakar.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odaya Radyo'da. Takipte kal.
3: Odaya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım içeriklerini ayrı ayrı yerlerden takip etmek zorunda değilsin. Odea Yatırım Odaklı Bülten'de yatırım dünyasına dair video, podcast ve makaleler tek bir yerde. Odea Bank LinkedIn hesabında her sayıda farklı bir konu, farklı bir bakış açısı ile seni bekliyor.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'yi Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım. Odea Radyo.

Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, Yatırımın Sesi'nde ekonomi gündemini ve yatırım dünyasına yansımalarını değerlendiriyor. Yatırımın Sesi yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle de her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

0: bir şarkı ruhuna iyi gelir. Doğru bilgi ise kararlarına. Odea Radyo'da ikisi aynı akışta buluşuyor.
1: Bonjour. Je suis Monsieur Dupont.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

kendini yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Odea Radyo.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeon.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: 1, 2, 3, 4.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

Radio.